0: 아침마다 유래임이
1: Supermarket Radio takdimidir.
2: Saçlarını yandara kız, ay kaşı

Siz Ara Süpermarket Radyonu dinləyirsiniz. Rio de Janeiro, a wonder city.

sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini